0: Celsa taqdimida.
1: Unikinchi sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radiosa Fest.
1: Popular jirshlar.
2: Dertleşirlar.
0: Yumor hem qaynar hitlar festivali.
1: Kiligiz.
2: Tatneft Arena'nın bozun.
0: Birgeläp aperitif.
3: Biletler kasir.ru saytında.
4: OO Kasir.ru Национальный билетный оператор. Qozan Tanstagramı birinci yer. Ukrayan 188-784-7189-586.
3: 2026 yıl. Yeşiklava 6 plus.
5: Bulgar Radiosa reklama xizmeti telefonu 570 50 95.